0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Canginam, karang, yangi cins ışımı aldım.
4: Ne mi aldım?
2: Cins ışım.
4: Koy, karami, karasam az kuzum ya muzamayım ben.
2: Ay, bitti karayın yaraşıptı mı?
4: Yaraşken.
2: Doğrusu ne etin halde mi?
4: Eğer sanki hazı yaraşma yaptı desem ben barbar kiyesem. Yok ki bulmasam ikincisi. Plus oruysan yine.
2: Doğrusu ne etin?
4: Hangi karar? Uzu bu çamadan canavar kişkini bozuyan mahalleke. Endişe bırak kimlerini yığıştır, hom mu?
2: Bopta, yığıştıramam. Fakat bulmasam başka kimlerine pul vereyim.
4: Kurdeyim mi? Sen yine ne ettin? Hazı plus oruysan tuturdum ha. Doğru topkanımı karagin.
2: İçim sizde, içim.
4: Bari.

Geç. İkita g'irt mas odam bir-birlar bilan suhbatlashib turishibdi. Meyg'ani mana bu osmonda charaqlab turgan oy. Tushundingmi? Bu oy bo'ladi. Meyg'ara, do'stim, bu oy emas, quyosh bu. Nega tushunmaysan? Quyosh axir mana peshin soat 1, quyosh bu. Nimalar deyapsan? Bu oy, bu oy yo'q quyosh, oy yo'q quyosh, oy yo'q quyosh tursa bir odam kelib o'tib ketayotsa undan so'rashibdi. Men qarayman birodar, mana shu charaqlab turgan oymi yoki quyoshmi? Sahariy bola ham ajablanib, kechirasiz aka, men bu mahallali emasman.

0: podcast radyosuna.
1: Hangama ustaları.
2: Doğayım kiç gibi rastlada.
3: Üçlenip kaldım da bol tanesi.
2: Ya. Ha? Turuşun karıyla. Tepe zamanavi. Pas milli bu koptu ki. Düşünmadım.
3: Düşünmadın mı?
2: Düşünmadım.
3: Ve zamanavi bilen milliydi aranjirovka kılın yani bu. Müzikan tertiliydi.
2: Aranjirovka kılışka kılıştık ki. Lekin az gene falşı bu koptu ki. Nema bu asıl turuş. Bana çitke tık koyayım mı? Çıralı gene.
3: Nema uzi yakşı duruptu ki.
2: Neması yakşı?
3: Ota buğam şunu da kıkken benim devam ettirişim gerek bunu. Ey, bu milliçilikten dalalet verirdi ciyen. Yer şerrini lüp boyu cöyüge borgun, şuna karab, oh no, Uzbek, okey. Deydi. Atlayacağım.
2: Şimdi ne dedim ben? Ha yakşı, siz bilen tartışmıyorum ben. Ben karayım. Ben tamoşanı boşladım.
3: Boşladın mı?
2: Sizden çıralıgın akıl kırış kısmına ait koyun şiirler bile.
3: Qo'y keladi qo'ziminim, bir-birini iziminim. Qo'zichani ko'zini ko'r, hamsiyani qizini ko'r.
2: Qalay, nima qilyapsiz?
3: Shir,
2: bu yerda qo'ziga nima bor? Sizdan kim hamsiyangizni qizini so'rayapti? Tomoshani nomini ustoz ko'rmagan shogird deb qo'ydik-ku, lekin o'zingiz ustoz ko'rmaganligingizni bildirib o'tiribsiz. Chiroyligini qilib boshlamaysizmi men menga o'xshab?
3: Xo'pti, usta ko'rgandek gapirasan a?
2: He, tog'a. Ustozlarda ham ustasini ko'rganman, bilasizmi?
3: Kim?
2: Usmonov Rustam Islomovich, meni ustam professor.
3: O, professor. Sen bitta usta ko'rgan bo'lsang, men 3ta usta ko'rganman. Bittasi oyog'imni ushlab turgan. Bittasi non tishlatib qo'ygan. Uchinchisi ishini qilgan. Usta ko'rgan.
2: Tog'a qadim, men tog'dan kelsam, tog'am bog'dan kelyapti. Men u ustani nazarda tutganim yo'q. Menga qarang, sahnaga nimaga chiqdingiz?
3: Kuldirgani chiqdim.
2: Bo'lmasa kuldiraylik.
3: Nimadan boshlaymiz kuldirishdan?
2: Menga qolsa ustozlarni bizga qoldirib ketgan chiroyli-chiroyli latifalardan boshlaymiz.
3: Yasha.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tinchlikmi aka?
4: Qara, usta dedingmi hozir?
2: Usta dedim.
4: Soat buzilib qolgan, tuzataylik. Armiyaga olib kelganimga 10 yil bo'ldi. 10 yil ishlamasdan buzildi. Nomard garantiyasini beruvdi 15 yil qilib.
2: Uzr top ber usta. Sizga soat ustaxonasi kerakmi?
4: Ha. Ana
2: tepada soat osilgan. Menimcha pastda soat ustaxonasi bo'lsa kerak. Boring, tuzatib beraman.
4: Mana kelib qaramanman, rahmat aka.
2: Gap yo'q aka. Xizmatda.
4: Assalomu alaykum usta.
3: Va alaykum assalom.
4: Siz hormang, hormang.
3: Rahmat, rahmat. Keling.
4: Men qarang, soat buzilib qolgan, tuzatib bering usta, jon usta.
3: Men soat tuzatmaymanda.
4: Usta emasmisiz?
3: Yo, ustaman. Sunnat qilaydigan ustamanda.
4: Usta nimaga o'zi odamni chalqitib do'koningiz tepasiga soatni osib qo'yibsiz?
3: Nima osib qo'yay, uka?
0: Hangoma ustalari.

o'zing chaq. Qarasam bir qarabman, yayrasam bir yayrabman, oddigina g'ayratman.

0: farkı var. Fırlık hasan uzinçe, uzinçesin Leyla sen, uzinçesin tenha sen. Mengenime farkı var. Fırlık hasan uzinçe, uzinçesin Leyla sen.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
2: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bu hayotda nimaiki voqea ro'y berayotgan bo'lsa, bu o'zimizning o'y-fikrlarimizga, niyatimizga va ichki dunyomizga bog'liqdir.
5: Bizning hayotimiz shu hayot to'g'risida o'ylagan o'ylarimizdan boshqacha emas. Fikrlaringizga e'tiborli bo'ling. U xatti-harakatlaringiz ibtidosidir.
4: O'y, fikr inson ichki dunyosining muhim unsuri, tashqi olamdagi xatti-harakatining asosidir. Shuning uchun doim yaxshi niyat qiling. Biz doim sizga yaxshilikni ravo ko'ramiz.

kimlardir noqazor, erkala bozga farzandlarim, kimlar tashlab ketar nogiron kude, kimlar otasini

bir yigit mebel do'koniga kelib. Menga qarang, sizdan 2 kun oldin sotib olgan mana bu unitazim sinib ketdi. Nimaga meni aldiysiz? Nimaga odamlarni aldiysiz? Menga qarang, menga unaqa nega do'qurasiz? Kimdir o'tirgandir-di.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile. Ay ay.
2: Hozir mana ketyapman hozir.
4: Endi nima qilsan o'zi ozoda? Olib ko'raveringlar, olib ko'raveringlar, olib ko'ringlar.
2: Voy, sigirmi?
4: Ha, sigir.
2: Nima qilasiz sigirni?
4: Boqaman sigirni, nima qilardim?
2: Voy, vostaki o'zi shu hovligacha sigir yetishmay turuvdi.
4: Endi ozoda osmon bor joyda yer bor degandek, buqa bor joyda sigir bor degandek, endi bitta sigir ham kerak edi. Mana masalan, sen borsam, men borman, shunga o'xshagandi ozoda.
2: Voy, vostaka, bu hovliga o'zi kichkinaligidan ikkalamiz zo'rg'a sig'vamiz.
4: Bo'ldi ozoda. Bugundan keyin hovlida qulamachoq o'ynamaymiz. Endi faqat bekin machoq o'ynaymiz.
2: Yaxshi bo'pti.
4: Sakunlik.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.